0: 7-6 yaş olmasına.
1: 5-7-6.
0: Central and Kramer, New Jersey, Lima, 6-5, Mike, Juliet, Victor.
1: Great.